0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Nabir Rahimov, Huda rahmet kısın ustazımız. Kino'da, ahırda körgen boşayız. Nabir Hakem, yeşekte oturttu da, ben ikide beşikte. Mağrıptı uygu keti etken joyu var. Şunda Nabir Rahimov ayet ettiler. Akaşarif, ikide beşikini kayonga op getopsiz. Bu böyle güldü köyünü kattık aynı yapken eken, şunge niyet kalıp, ozuniki paçak bugenden ki ikide beşikli kelinlik yapar koyamam da. Şunda Nabir Hakem yeşekten gurş etip yıkılıp düştü, rast bana. Ana indi İslam'a diğer kaçıp ayetti. Obba dedi, 85'ke kırgan çal dedi, yeşekten aktarılıp düştü. Neyse Davran Abdullayev operatörümüz ayetti, İslam'a dedi. Dadam aytardılar, ottan yıkılgandan kore yeşekten yıkılgan yaman buladı. Karagi, Nabir Hakem tekst yatıptı. Bu arada pulslarını uçlakanı uğru yaptı mı yok mu? İslam'a dakam sekin kelip durup, Nabir Hakem'in şunu daha kollarını uçlak durup, pul vurma yaptı dedi. Doğdu Nabir Rahimov'da bir tek gözleri açılıp, palakat başka cahide uçladık dedi. Kino alıyor bizi, bir güzel kızdı op geliştiğinde. Şu kinoda oynamak çeken şu kız diyen bir körün, proba körün, bizde yine foto proba deydi. Keyin kino proba deydi. Undan keyin aktyorlar, aktrisalar tasdiqdan o'tadi. Hali rejissyoram shundoq qaradi, suqlanib, ey, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim shu holatni. Shunday suqlanib qaradi-da haligi qizga. Dedi. Haligi qizni ko'rsangiz, bo'ylari uzun, qaddi qomati kelishgan, husni halovatda bahosi yo'q, go'zal. Shundoq qarab turdi-da ko'zlari olayib rejissyorni. Bilasizmi dedi. Siz hech qanaqangi probasiz, meni filmimda bosh rolda o'ynaysiz dedi. Bir yil o'tgandan keyin ishonavering dedi. Qo'lingizda Oscar bo'ladi dedi. Desa haligi qiz bunday qarab turib, o'rtoq rejissyor, qiz bola tug'ilsa-chi.
0: Hangoma ustalari.
1: Bir kuni Buxorodan chiqib, Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda, bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi tog'ajon, tog'ajon deb yugurib kelyapti. Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit. Tog'ajon dedi, Xudodan aylanay, sizni boringizga shukr, men sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman dedi. Xayr rahmat jiyan dedim, nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin. Mayli, men nima deyman? Tog'ajon dedi, bu quruq tog'a emas dedi. Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'chqorni shundoq ag'darib, qora qo'chqorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman. Tog'ajon, yuring bizni uyga. Shunday uyga kiramiz. Darvozani tagida turasiz, qora qo'chqorni tortib kelib, oyog'ingiz tagiga ag'daraman, qonni chiqaraman. Bo'ldi tog'a dedi. Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa, yur qani deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'chqorni olib kelib, ag'dardi, qonni chiqardi. Men aytdim, "Ab baraka top jiyanginam, ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik. Buni shunday olgin-u" Moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman desam, haligi lo'li yigitam menga qarab turib, tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim, ana qonni chiqardim, endi buni go'shtini bachala yeydi dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Şerik kele uğurmadı. Ben uzun boşla uğrayayım mı? Boşla uğrayayım ya, kutup duramız mı bir pas? Boşla uğrayın ha. Kesin. Boşla uğrayayım mı? Farkı yok. Boşla desiniz. Ya ben boşla işte boşlayayım ben. Gel doğru tasın ki böyle de yanadatı var da ki adam da ilham kaçırı var adam. Şu ayağı da tavşı iştirdi. Şu kele yaptım yenimce. Ettim mi?
3: İcazet edin.
2: İcazet etmesem ki.
3: İcazet etmezliğinizge icazet etilmegen.
2: İcazet yetişimge icazet etilgen mi?
3: İcazet yetişinizge icazet etilgen.
2: İcazet.
3: İcazet için rahmet. Ben hammadan özür sorayım ben. Şunca yine bu sen keçir.
2: Ya bir mene şunca buldu ha? Ya tıkırı şunca. Şu tamamen geldiniz mi?
3: Ha şahadan geliyip mi?
2: İki de ayaldı cencelin avazı iştili yaptı mı?
3: He bizi hatun bir ayal bilen cencelleşti bir atıptı.
2: He. O kaysi biri sizde hatuniyiz?
3: Ularım şu meselen halkı şey yaptı.
2: Hamma toyga toyana bilen keladi. Şunca halk yığılgan bir sanatkarlar, kızıkçılar bunu kelerken, bir zor uçuraşı bularken de bu cencel bilen keptunu karengendir.
3: Uçuraşı degen de artık can.
2: Hı.
3: Geçenki kız bilen uçuraşılarengen hiç pül ketti.
2: Ana o kız bilen mi?
3: Hı.
2: Neyse
3: o. Bunca kem pül ketipti.
2: Ama o kızda çöntekide de başka pülü yok iken de. Ya şimdi bizler o bile her gün uçuraşamız kendi. Bir sefer ben töleyim, bir sefer o töleydi. Her gün uçuraşamız da.
3: Yiğit bu mey her bala oğulü. Bir sefer o, bir sefer ben töleyim deyip çözülüp yürgünce. Ya oşa kızga üyleneyin, koyayın.
2: Hı. Ama o kızga üylensem ki ben keşkırım kim bile uçuraşamam.
1: Hangame ustaları.
2: Dekin barbaram sizge havasım geledi. Üylengen de.
3: Ay.
2: Oylası var.
3: Üylengenlerine namazı ki havası iskeladı.
2: Hı?
3: Şöyle kursun üylengenlerine.
2: Yok e.
3: Ha?
2: Ne demek bunu dedi yapsız?
3: Doğrusu da üylengeni bittersin. Ben böyle deyken bozsam ki. Üylengenim de bana 15 yıl böyle yaptı. Hale geçe ben hatınla dilini düşünmeyeyim ben. Hatın bana dilini düşünmeydi. Ne baksan böyle?
2: Tercih ben arkada gebleşip göreyim. Ya baktı bana meşede şunca adam oturttu. Bunlar geldiğin için bunlardan maslahat olamaz.
3: Bana aitsin bana. İrkeyle köpeken bu tamam. Hmm. Aitliyle de yastıkı boş koyken adamını almıştırıp bulandı.
2: Ama mesela yastık da almıştırayım. Ya kabuzumuzda ki ortalar. Bazı bir erkekler ki yenge petlerden umumak tuyuşkandan çıkbeti yaptı. Bana bir tasız siz. İntelligent, ziyali adam. Ahir gümette hatininizde kaçan kayırga abardıyız. Bana bir aitliyin kanıma koyul kolay.
3: Abardık. Siz de gafiz yakırıp abardık.
2: Kayırga.
3: Zapparka.
2: Hayvanat bağı ge.
3: Hı?
2: Hoş.
3: Olmadı.
2: Ya onu suyanmaydı. Ahir gümette hatiniyizge kaçan nima verdiyiz? Şunu eğitin.
3: Siz nima için bana tergep kaldınız? Ben
2: ya bana halk guap. Hiç değilim. Eğitin. Ahir gümette nima vergeniyiz eğitin ben bir koyul kolay.
3: Ya bana uzunlu vazifem var. Haber edigen derselerim var boynumdaki vazifem. Onu kıl yapmam. Uşun derseler de haber yapmam.
2: Ahir gisi.
3: Bana keçe bozar günü. Aytti ki yuvadigen kurutadigen ne mi haberin dedi? Haberdin.
2: Ya rahmet eyiştilerin mi yuvadigen kurutadigen aparat haberipti.
3: Ne mi haber miyim ben?
2: Rasa polis ketkendir ha?
3: Ya doğrusuna yetiş gerek rasa yemez. Lekin azrak ketti ancamınca.
2: Kança?
3: 3-4 min isim ketti.
2: Ya? Ha o 3-4 min isim de o kalakangi aparat eken yuvadigen kurutadigen.
3: Şu tağara bilen arkan.
1: Hangame ustaları.

0: Al sen geçir.
1: Merkez Radyosu'da Kuldurgiç
2: Akıl acizlerini davalavcı şifahhanede. Kamise gelipti. Hoş. Juda ham yaxshi. Mana tennisni kort ochib qo'yibsizlar. Bolalar davolanadi-da, ko'p to'ylarni urib. Ha, bu yerda mana bolalar futbol o'ynashyapti. Ha, mana basseyn ham ochibsizlar. A bu basseynga bolalar kalla tashlayaptimi? Ha, debdi shifokor. A bu basseynda zig'icha ham suv yo'q-ku. Uf, hurmatli komissiya xodimi. Bolalar oldin suzishni, kalla tashlashni o'rganib olasin. Keyin suv ham qo'yib beramiz. Nima deysiz?

0: Yükseler yurt boysunmaz. Birdem el hiç yengilmez. Fıtnacı bizden emez. Karakalpağım inem.
1: Markaz Radyosu.

0: 라디오스다.
1: 이게 누가 왔나?
2: 나소.
3: 아스소드.
1: 이게 누가 왔나?
4: 나소. qara, anu kuni sandan prokatga olgan koftam boru, o'sha koftani kiyganimda boru, ko'chada hamma menga qaradi. Yana shunga o'xshagan koftalaring yo'mur top.
3: Voy, o'sha koftani kiyganimda menga itam qaramasdi-yu, ustingdan kulib qarashgandir-de.
4: Jonde, san nafaqat o'sha koftani kiysang, balki lubboy qimmat koftani ham kiysang, senga it qaramaydi-yu top.
3: Bore, Bruno kiyimi bilan chiroyli kiyinishi nima keragi bor endi?
4: Aynan Bruniki bo'lgani uchun zo'r turadi demanda, hamaga ham mas.
1: İki dükkan.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostakir, o hizle kaçan ketediler üylerge?
4: Ne mi giydi, tinç değil mi? Ne mi, o eline sanki kalaktı kottiler mi?
2: Yok, keçe itkendim ku. Anı, şu kulede az yine mazam boom yaptı. Çünkü doktor gibi organiydim.
4: Hoş hoş, keyinçi.
2: Doktor, niye gelir? Kulağım şangalla vattı. Keyin, uzunma galeti kıskuvam ben. Uyan mayli, uzunma çi gedoylegi okşatuvam ben desem. Qaynonangiz qachon ketadilar uylariga deb so'radi.
4: Nimaga endi oyblik ketishlari kerak, men tushunmayapman.
2: Chunki mandagi bu holatlarga oyingizni har kuni ko'rayotgan sabab bo'layotgan ekan, tushunyapsizmi? O'shancha uylariga tezroq ketishlari kerak. Ketganlardan keyin men bir dorilar ichib o'zimga kelib olardim, tushundingizmi?
4: Ha, shuning uchun ham men ham haligi har gal seni uyingga borganimda o'zimni yomon his qilayotgan ekanman-da, ha?
2: Voy, bu nima deganingiz endi? O'zichi shundoq hamchi, doktor bizaga sayohatga chiqinglar degan edi.
4: Ha, voy, rostdan ham haligi bizaga Gavayi yoki ya'ni Bagam orollariga borib dam olishingiz kerak degan edi.
2: Ha, shunaqa degan edi vostaki. Ishingizdan chiqib qoldimi? Xo'sh, qayerga boramiz endi?
4: Qatki bo'lardi, boshqa doktorga de.
2: Voy.

0: Kes Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
4: Orta, keçi bizden ki yabor yanında yegen ovkatin yoktu mu? Zor çıkkandı.
2: Ha, şuna kanki zor çıkkandı, bir mart deyip boşka yemeği diyen buldum, nazo.
4: Gördün mü? Man pişirgen her kanakangi ovkatı mazası umriğini ahir geçe ağzında kaladı.
2: Fakat şirin bugün ucun demegi orta.
4: İyi, olmasam demegi.
2: Doğrusunu etsem, sen pişirgen ovkatı köçede gidiyat etleyem, oylaşıp iyiydi.
4: Uzun yev aldın, karnin doydu deyip.
2: Oşu ovkatini yiyip, şu ahvalgi çükenden kore, aç koyanım, min martı yakşıydı orta.
4: Vay vay bopdi, şuna kama, indi manam sana uyunge borganımda umuman ovkat yemeyim.
2: Vay rostamın azı, nahot ki mana bir umurli arzuyum, amalga oshsa-ya.
4: Nima?
1: İki dugona.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez. Merkez. Merkez. Радиосы.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dikorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dikorner.
4: Asıl Zode, bilesem keçi uzayamca resim azakıldım dey. Zor kızık vakıya buldu, et vereyim mi?
2: Ha, et anciden beri. Kulma yendim, nazo.
4: Kursin, anı kuniçe bitti. Kana kadar galatera bola bilan tanışıyordum ku. Anı kucu görmeyen bola çe, uşağına aylanışke çıktı. Kursin, onu içi şahar aylantırdım. Birinci sirka bordum. Keyin mayli xursand bo'la qolsin deb ana zar qog'ozli muzqaymoqdanim olib berdim. Keyin kechki payt uyga qaytayotganimizda, "Xo'sh, shahar aylantirganim sizga yoqdimi?" deb so'radim.
2: "Xo'sh, ko'cha ko'rmagan yigiting nima deb javob berdi?"
4: "Yo'q, hamma narsa yoqdi. Faqat olib bergan muzqaymog'ingiz qanaqadir, dag'alroq ekan," dedi.
2: "Nimaga endi dag'alroq dedi? Yoqmagandir de nazo. O'shaning uchun muzqaymoqni mehr bilan olib berish kerak edi, o'rta."
4: "Voy, agar bilsang, men ichim to'la mehr bilan olib berganim shu muzqaymoqni. Prosta meni ko'cha ko'rmagan yigitim o'sha zarli muzqaymoqni qog'ozi bilan yebdi-de."
1: İki dugona.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Рахмат, аман бойлары, аман бойлары, рахмат. Енді машерде отырген мухрисларымыз көпчілігі мәзіқіл ейләліп күліше әпті. Şu kürgüge yana kürgüge devam etiş gerek. Sanatkarlar doğrusu gap getirdi. İtibar vergen bazı yana şunlar hakkında gap devam ettiremiz. Bu orkestrda barabanç kemi kaptı. O şu kanserdeki kakaraz çeteli mehmanlarım geliş gereken 15 bin vakit bakan kayıttı karasa barabançı olmuş. Onun da kemi kaptı. Barabançı asosiyonlarsa o. Barabançı olmuş da dirijör akı yürüttü, bek yürüttü, ilacı yok karasa 5 bin vakit başa çıkar. Öpte toylacı basın tabiler. Ritmi kendi çürüdüken bir toylacı basın bulur. Var mı sıfır toylacı git bana gel. Bu iş beytlerde sahne işini kılarken pardon düşürüp apçıkıp kadar çürürken de bu iş beytlerde kişinin toygen gider orken. Uşan toptur köptü. Ben karasam toylacı basın da hanıttı. Bana ben şükeme kaptı. İltimas eğer yok olmasın. Şimdi Ali Kiyin'in koyan pasta oturup durasan. Ben uzun müzikalden çaldır şunu görsünce beytim de. Nasıl bir şey var? Oturken cahide bom bom durup koyasan. Bu oturdu. Kalp aklında şey mi adıptı? Ben kalpçı kalpta hoppuzdurken de öyle şey görgen ben gidipti. Lekin ismanı görmeyken de öyle şey görmedi. Ben geri bilse en kıyın giyirliğe gelip çöperim adıptı. Makamlar gelip çöperim adıptı. Kup maktama gelip de ökedipti. Bak giyinip gidip, kastüme doğru iki çal giyinip gidipti. Bana bu baraba sana gidipti. Bir şarman da kımadı. Var oturasan, ben git yerine oturur sanıptı. Ben müzikallarını hammasını çaldırıp, avucuna alıp çıkıp, sana cayın kekep etti. Şimdi de korsat koymak, oturken cayıda iki martta bum, bum vurursan, bu oturduktu. Dese, aga, şundum tuttu. Şundum, şundum tuttu. Elime yakara, başı konuşmayayım tuttu. İltim aslanan tuttu. Ben yine tepada bulamazsan, pasta bulamazsan, gamlaş ilacı oturttu. Uşa, esimle esimle tuttu. İki martta bum, bum, esimle gel. Gap köpetir miyim ben, doğa yaşamanı bile bana mı esimle? Mesela hani gelip iş varıp kop koyken gelip müzik başlattı. Rası çaldırıp hıççeyden saksafonlu saksafondan unge ondan klarnetke ondan bunge oturup hamasını birgerleştirip çaldırıp eğlendirip avucunu alıp çıkıp durup meclakasından kıptırıp tayarlap durup hani gelip barabayı çıkıp şimdi korsası oruna durup esimde esimdedir.
0: Hangi ama ustaları?

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Nega dugoni erga tegmayapti? U o'ziga mosini qidiryapti. Ha, unga mos qanaqa ekan? Unga uylanishni istagan erkakda.

0: Təcviyyələr kütüphanəsi.
1: Muxtar Xudayqulov. Görş morş. Şəhər xiyabanıdəki skəmeykələrdən biri də saçları yelkəsiyə çüşkən, kavboylərcə kiyingən bir yigitcə ayaqlarını çəlişdirib oturardı. O, kokrək çöntəqidən sütərdi sə sigaretini çıxarıb tutatdı, yölkəgə çirt etib tufladı. Şu payt onun aldıdan barayatken, becürüm yine çemadan kotergen yigit aran özünü çetke alıp, kozinge karacayın bu meydan mı digendek, unge kovak salıp karadı. Yigitçi esi yüzünü çetke burdu. Ama haligi gittin tohtab, unge tamam keliyatkarligini sezip, coca horaz dek sergekleşti. Ay, menge kara, dedi haligi yigit onun roparası kelip. Hoş brat, ne medeysiz? Unge karab soğuktırcaydı kavboy. Mende birar işiniz var mı? İşim ku yoga, dedi yigit onun yanına oturarken. Tikilişini koymazdan. Lekin bu mesele yolu izden kalmayın, dedi kavboy unga teskari oğurulup. Ama yigit kete kalmadı. Çöntəkdən romalçasını alıp yüz gözlerini artarken yine unga tikilip kaldı. Bunca tikilmesengiz, nime, tamaşa var mı? Dedi cahil bilen kavboy. Ve yigitnin oddigine kiyimlerge, kışlaqlarge xas üstere bilen sırılgen başdaki mergılancı dop pisigi nazar pisant kılmazdan karar. Seni bir oğu okşattım. İsmin mi? Yine soruşturuşge çüştü hali yigit.
2: İsmim mi? İsmim George,
1: dedi kavboy tişi orasından. George dediğim mi? Qaytarıb soradı hali yigit ve kulum sırap koydu. Joravay bu mesele takır. Kavboy yalt etip karadı. Onun yüzde hem kulgüge okşagen bir narsa payda oldu.
2: Joravay men, siz Mehmet Ali akamısınız?
3: Topding Joravay, yakşı mısın? İsmini niye mi özgertir? Varım sende ha?
2: Endi şəhərdə şunaqa bo'ladi. O'rtoqlarim şunaqa deb chaqirishadi, dedi George beparvolik bilan.
3: Shunaqa de? Xo'sh, o'zing qalaysan? O'qishing bitay deb qoldimi?
1: Deb Jortaga so'radi u. Chunki sobiq rais Safarboy akaning o'g'li institutdan haydalib, qishloqqa ham bormasdan shaharda yallo qilib yurganini ham qishloqlardan eshitgan edi.
2: Bo'ladi-da, o'qisham, dedi qo'l siltab George. Politexnikiy dedim, yoqmadi. Endi teatralniga kirmoqchiman. O'rtoqlarim shunga talanting bor deyishyapti.
1: Qishloqqa boravermabsan-da, dedi unga achinib yigit.
2: Qishloqda nima ham qilardim, dedi o'ylangan namo George.
1: U gapni boshqa yoqqa burdi.
2: Hali ham traktorchimisiz?
3: Ha, traktor minganman. Dadang ko'rsa, so'rab surishdi degandi.
2: Kamchiligim yo'q. Papashkaga ayting, puldan tuzuqroq yuborib tursin, dedi George sigaretini tishlab.
1: Xo'sh,
2: o'zingiz nima qilib yuribsiz?
3: Menmi? Moskvaga mexanizatorlar yig'iniga ketyapman. Undan keyin chet elga turistik sayohatga jo'raymiz.
2: Chet elga deysizmi?
1: George'ning ko'zlari olayib ketdi.
2: Mazza qilarkansiz-da.
3: Men chet el jazzlarini juda yaxshi ko'raman. Menda plastinkalar bor.
2: Ey mambo! Mambo italiano, ey mambo! Babetta ho! Deganlarni eshitganmisiz?
3: Yo'q, bunaqasini eshitmaganman, kuldi mehmon yigit. Xo'sh, bu yerda nima qilib o'tiribsan?
2: O'rtoqlarimni kutib o'tiribman. Bugun bir zagranichni kino ko'rmoqchi edik. Vaqtingiz bo'lsa, yuring, birga tushamiz.
1: Rahmat, boshqa safar, dedi mehmon yigit va soatiga qaradi.
2: Vaqt ham bo'lib qopti.
1: Ha, dedi u George'ga yuzlanib.
2: Joravay, agar vaqting bo'lsa, ho, sirkka tushgin. O'rgatilgan George'larni ko'rsatyapti.
1: Morsh deng, morsh.
2: Morsh mi? George mi?
1: Baribir emasmi? Xo'p, xayr, men ketdim. Yigit chemadanni qo'lga olib, yo'lakdan yurib ketdi.
2: Hayır, George bilan morshni farqi yetmaydi-ya. Qishloqi,
1: ammo u ham qishlog'i orqasidan anchagacha tikilib qoldi.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.